0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, güzel bir gün diliyoruz. Ben Sevda Dükkancı, iş arkadaşım rejide Nikolay Danef'le beraber. Değerli dinleyiciler, çok güzel, çok anlamlı bir programla, daha doğrusu böyle müzik, şarkılar ve türküler ağırlıklı, ancak anlamı bir o kadar yüklü, bir o kadar zengin bir içerikli programla huzurunuzda olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler. Özellikle Balkan şarkıları, Balkan Türkleri eşliğinde. Malum değerli dinleyiciler, komşu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına adanan farklı programlar, farklı etkinlikler vardı. Atatürk'ün sevdiği türküler de elbette ki nerelerden geçer? Makedonya'dan geçer, Selanik'ten geçer, yani Yunanistan'dan geçer, İzmir'in Kavakları deriz, Drama Köprüsü'nden, Vardar'dan. Ve unutmayalım ki Sofya'dan da geçti aslında Mustafa Kemal Atatürk. Onun hayatından kısa kesitler şeklinde değerli dinleyiciler, işte türkülere, şarkılara yönelik, Atatürk'ün sevdiği müzik ve şarkılara, türkülere yönelik bir programla huzurunuzda olacağız. Bundan sonra en yakın bir zamanda da böyle Atatürk ve Balkanlar konulu özel bir programda inşallah hazırlayarak sizlere sunma fırsatımız olacak. Önce değerli dinleyiciler, şunu söylemek gerekiyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aslında bir Balkan çocuğudur. Günümüzde Yunanistan'da olan Solun, Selanik kenti 1881 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yer alıyor. Ancak günümüzde Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ü yad etmek mümkün. Onu değerli dinleyiciler Selanik türküsünden sonra dinleteceğim ve daha doğrusu Selanik türküsünden sonra sizlere anlatacağım. Çalın Davullar türküsü bir Selanik türküsüdür. Selanik içinde sela okunur, selanın sedası cana dokunur. Gelin olan kıza kına yakılır, aman ölüm, zalim ölüm. Üç gün ara ver, Selanik, Selanik, ıssız kalasın, taşına toprağına bre dosta diken dolasın. Sen de benim gibi yarsız kalasın. Aman ölüm, zalim ölüm, üç gün ara ver, al başımdan bu sevdayı, götür yâre ver. Çalın Davullar türküsünü değerli dinleyiciler, Selanik türküsü böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdikleri arasında yer alır.

Değerli dinleyiciler, böyle Mustafa Kemal Atatürk ve Balkanlar derken onun sevdiği Balkan ve Rumeli türkü ve şarkılarına yer veriyoruz derken elbette ki manastır. Manastırdan da geçecek yolumuz. Manastırın ortasında var bir çeşme. Günümüz değerli dinleyiciler Kuzey Makedonya'nın Bitola şehri aslında eskiden manastır kenti olarak biliniyor ve bu manastır türküsü de yine Mustafa Kemal'in o zamanlar genç Mustafa Kemal'in en sevdikleri arasındadır. Girelim şimdi o türkünün anlamına. Manastır türküsü Mustafa Kemal'in en sevdiği türkülerden biridir. Bilindiği üzere Mustafa Kemal Selaniklidir. Az önce dediğimiz gibi Makedonya manastırda askeri okulda okumuştur. Türkünün hatırası da Mustafa Kemal için derindir. Milli mücadele yıllarında Ankara Tren Garı'nın direksiyon binasının karargah olarak kullanan Mustafa Kemal'in yanına üvey amcasının kızı Fikriye gelir. Fikriye Mustafa Kemal'e aşıktır. Yorgun düşen ve hastalanan Mustafa Kemal'e günlerce bakar Fikriye. Zaman zaman türküler söyler. Manastır türküsünü de bir gün havuz başında söylemiştir. Mustafa Kemal de çok duygulanmış. Fikriye Mustafa Kemal'in yanında yaşamış ve ölmüştür.

Mustafa Kemal de derinden etkilenmiştir. Manastır türküsü böylece meşhur olur. Fikri ile Mustafa arasında aslında bir aşk yaşandığı da, birbirlerine aşık olduğu da iddia ediliyor. Fikri Hanım'la Mustafa Kemal arasında Makbule Hanım'ın da aracılık ettiği söylenmekte. Böylece milli mücadelenin çetin dönemlerinde Mustafa Kemal'e destek olan Fikriye Hanım, Mustafa Kemal tarafından hiç unutmayacak, unutulmayacak işler yapmıştır. Ama gel gör ki Fikriye Hanım'ın hem Mustafa Kemal'in en sevdikleri arasında hem hala günümüzde en çok söylenilen Rumeli Türklerinden biri olan Manastırın Ortasında adlı türküsünün daha da yaygınlaşmasına ön ayak olmuştur. Manastırın ortasında veda söylüyor.

Değerli dinleyiciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli ve Balkan Türkleri konulu programımız devam ediyor. Manastır dedik ve bir başka bağ da var tabii ki. Her ne kadar Fikriye Hanım'la olan bağı desek de bu sadece duygusal ve sadece böyle belki de efsaneleşmiş bir konudur. Ancak efsane değil, gerçek Mustafa Kemal'in özgeçmişinde, biyografisinde yer alan manastır, yani günümüz Bitola ile ilgili ne vardır hemen söylemek istiyorum. Bitola'da değerli dinleyiciler, o zaman manastır adıyla askeri idadi okulu var. Askeri okul Kuzey Makedonya'nın manastır Bitola şehrinde bulunuyor. Günümüzde burası müze olarak kullanılıyor. Ancak Balkanlar'da Atatürk izinde olan her tur, her gezi ve ziyaret mutlaka oradan başlar değerli dinleyiciler. Çünkü bu askeri okulda eğitim görenlerden biri de Mustafa Kemal Atatürk. 1896-1898 yıllarında burada eğitim görmüştür Makedonya'nın Bitola şehrinde, yani manastırda. Mustafa Kemal Atatürk için ayrılmış bir bölümü de var artık bu okulun ve müze haline gelmiş en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden Resneli Niyazi Bey de burada okumuştur. Resneli Niyazi

Bey, 2. Abdülhamit'e meşrutiyet ilan etti ki ve ayaklanmanın liderlerinden biri. Ayrıca İstanbul'da patlak veren 31 Mart isyanını bastıran hareket ordusunda yer alan Cumhuriyet'in yine önemli figürlerinden biridir. Gerek Resneli Niyazi Paşa, gerek Enver Bey ve en önemlisi dediğimiz gibi şu an bahsi konu olan, programımızın da ana konusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün manastır yıllarının böyle betimlenmesinde, onun ilk askeri eğitimini almasında önemli yer almıştır. Makedonya, Bitola aslında, Bitola şehri eskiden manastırmış. Eğer yolunuz değerli dinleyiciler oradan geçerse, manastırın ortasında var bir çeşme demiştiler ya, orada hala çok güzel böyle o eserlerle beraber yenilenmiş olsa da o havuz hala duruyor. Onu da görebilirsiniz. Askeri İdadi Okulu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu sınıf odasını da ziyaret edebilirsiniz. Manastırdan sonra değerli dinleyiciler, hadi bir drama köprüsü Bre Hasan diyelim. Bakalım o da ne anlamlar taşıyor? Bakalım Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdikleri arasında drama köprüsünün nasıl bir anlamı var?

Drama Köprüsü'nü dinledik değerli dinleyiciler. Bu sevilen ve bizim coğrafyamızın unutulmayacak Türklerinden biridir. Öyle ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de topraklarında geçer aslında. Şimdi Yunanistan'da bulunuyor ve Doğu Makedonya olarak bilinen bu bölgede bulunuyor drama. Dramadan geçen bu köprü ve türküsü aslında birçok böyle halk kahramanlarıyla, zulümle, farklı egemenliklerden, farklı savaşlardan geçen, göçlere maruz kalan bir halkın hikayesidir. Ama şöyle ki değerli dinleyiciler, belki bir başka programda böyle baştan sonuna kadar anlatırız ki hikayeyi. Ancak şu drama köprüsü türkünün sözlerine de bir kulak verelim. Ne dersiniz? Drama köprüsü bre Hasan, dardır geçilmez. Bre Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur suları da Hasan, bir tas içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez. Bre Hasan, yardan geçilmez. Al martinini de bre Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın bre Hasan, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi be Hasan, oyun mu sandın? Adam öldürmeyi oyun mu sandın? Drama mahpusunu Hasan, evin mi sandın? Be Hasan, evin mi sandın? İşte değerli dinleyiciler, böyle acılığım. Gerçekten zalimin, zulmün, farklı savaşların, göçlerin yaşandığı bir coğrafyadan bahsederken Atatürk'ün de sevdiği türkülerden biriymiş drama köprüsü. Madem değerli dinleyiciler, biz bu coğrafyadan ayrılmayacağız çünkü Vardar Ovası'ndan da geçecek yolumuz. Biliyorsunuz Mustafa

Kemal Atatürk şöyle masaya oturmayı da, mezesini de, içkisini de, her şeyini de böyle sever. Sevdiğinde de mutlaka ve mutlaka Rumeli ve Balkan ezgilerine, türkülerine, şarkılarına apayrı bir yer ayırıyormuş. En sevdikleri aralarındaymış. Vardar Ovası da aynı şekilde.

Evet, Vardar Ovası dedik değerli dinleyiciler. Gönül ister ki bir gün böyle gerçekten Balkan turuna gittiğinizde hem Balkanları görmek, keşfetmek, onların havasını teneffüs etmek, suyunu içmek, insanlarıyla tanış olmak hem de bir nevi böyle gıyaben de olsa Mustafa Kemal Atatürk'ün, ki kendisi biliyorsunuz böyle Balkanlara, muhacirlere ne kadar çok önem vermiştir, onun izini sürmek. Vardar değerli dinleyiciler hem ovasıyla, Vardar nehriyle ise özellikle de en güzel şekilde görülebileceği yerse Makedonya'nın başkenti Üsküp'te. Üsküp'ü böyle yeni Üsküp ve eski Üsküp olmak üzere ortadan böler ve yeni ve eski köprüleriyle beraber gerçekten yani görülmeye değer diyoruz. Böyle sadece Türkiye istinaden Vardar Ovası. Bir de gelin şimdi değerli dinleyiciler Tolga Candar'ın sesinden İzmir'in kavaklarını yer verelim. Öyle ki yine Mustafa Kemal'in sevdiği türkülerden biri.

Değerli dinleyiciler, böyle madem ki Mustafa Kemal'in sevdiği türküleri, şarkıları anlatıyoruz. Elbette ki bizler İzmir'den çok uzaklaşmayacağız. O Ege havasını özellikle Zeybek havalarıyla da taçlandırdığını, hatta onun böyle efeler dansını, efelerin efesi misali ve bu Zeybek'i çok iyi dans ettiği de şu an arşiv fotoğraflardan da görülmektedir malum. Bu Zeybeklerden bahsederken gelin şimdi Atatürk'ün en sevdiği bir Zeybek türküsünü beraber dinleyelim. Sarı Zeybek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkılardan bahsederken değerli dinleyiciler, Selanik dedik, Manastır dedik, Vardar Ovası'nı söyledi, Candan Erçetin, Drama Köprüsü, Bre Hasan, İzmir'in Kavakları, Tolga Candar, Sarı Zeybek türküsü. Ancak şunu da söylemekte yarar var. Daha doğrusu hatırlamak, hatırlatmak, bilmek, öğrenmek hatta. Aslında Mustafa Kemal'in o zaman genç bir binbaşı olarak Sofya'da var değerli dinleyiciler ve gerçekten 100. yılını kutladığımız, andığımız Cumhuriyet'in oluşmasında o fikirlerin gerçekten böyle betimlenmesinde Sofya'nın çok büyük önemi var. Neden? Çünkü sene 1913, Fethi Okyar Bulgaristan Büyükelçisi tayin edilir. Yakın bir yaver dediği arkadaşı oğlu Trablusgarp'tan yeni döndüğü Mustafa Kemal'i de yanına çağırır. Gel sen de benim askeri militer ateşem ol der. Askeri ateşe. İşte böylece değerli dinleyiciler 15 ay boyunca Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da görevde kalır. Militer ateşe olarak, yani askeri temsilci olarak elçilikten. Ancak bu 15 ay Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına çok büyük bir etki ve tesir yaratmıştır. İlk önce kaldığı ilk Avrupa ülkesidir. Yaşadığı, teneffüs ettiği o Avrupa'yı, havayı en iyi gördüğü o atmosferi yaşadığı bir yerdir Sofya. Neden? Çünkü o zaman malum biliyorsunuz burası kraliyet dönemi. Gerek İngiliz generaller, muhabirler, Rus generaller, temsilciler, büyükelçiler, kraliyet ailesinin, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman Saks-Coburg Hanedanı'ndan böyle kraliyet temsilcilerinin bulunduğu bir gerçek Avrupa şehrini andırıyor o zaman.

Bulgaristan ve Sofya'da keza kaldığı o yıllar. İşte o yüzden de etkilenmemek elde değil. Birçok kişilerle tanışır, birçok kişilerle dostluklar kurar, sohbet eder. O zamanlar değerli dinleyiciler, yeni oluşturulan Bulgaristan Millet Meclisi'nde kotalı sistemle Türk milletvekiller de var. O zaman Mustafa Kemal'in en yakın dostluk ilişkileri kurduğu, beraber gerek içkisini yudumladığı, beraber gezdiği ve hatta onun da tercümanlık ettiği kişilerden biri de Varna milletvekili Zümrezade Şakir olur. Şakir Zümre, daha sonra Zümrezade Şakir Efendi adıyla da bilinir. Onunla beraber tabii ki farklı yaşadıkları olaylar var. Örneğin ilk başta kaldığı Sofya'nın tam kraliyet merkezi önünde olan Bulgarya Oteli'nde seyreden bir olay. Bulgarya Oteli'nin şu an değerli dinleyiciler tam ana girişinde, lobisinde dönemin en ünlü, dönemin en seçkin ve saygın bir pastanesi varmış. İşte Zümrüzade Şakir Efendi ile orada kahvesini, çayını yudumlarken Mustafa Kemal Atatürk, tabii dediğimiz gibi oraya sıradan insanlar giremez. Oraya bir Bulgar köylüsü giriyor böyle cübbesiyle, abasıyla, çarıklarıyla, semeriyle yani, ve oradaki garson veya kişiler onu hiçbir şekilde içeri almak istemez. Ya şu kılık kıyafetle sen nereye giriyorsun, buraya böyle kılık kıyafetle girilmez diye itiraz ederek onu içeri almazlar. Ancak diyorlar ki Atatürk'ün biyografisini araştıranlar, o Bulgar köylüsü öyle bir dirayet gösterir ki ve der ki, ülkeni ben kalkındırıyorum, vergini ben ödüyorum, masanı ben donatıyorum, burada oturup yeme içme en layık kişi benim diyerekten işte garson ona o hizmeti etmiştir. Dolayısıyla bundan çok etkilenir o zaman genç askeri ataşe Mustafa Kemal ve der ki, ey, o kadar etkilenmiştir ki, hey, ne zaman ki Anadolu'daki köylüm de böyle bir dirayete kavuştuğunda işte o zaman köylü milletin efendisi olur. Değerli dinleyiciler, anlayacağınız Sofya'nın onun hayatında etkisi çok büyüktür. Bir şarkılık aradan sonra tekrar onun bir başka Sofya hatırasında size böyle belki de masalımsı bir tarzda anlatıyorum ama eminim etkilenecektir hepiniz onu duyunca. Bir şarkılık aradan sonra. Bülbülüm altın kafeste, yine onun sevdiği türkülerden biri.

Değerli dinleyiciler, Balkanlar ve Atatürk derken Selanik, Manastır, Drama, Vardar, İzmir'e vardık ve tekrardan Sofya'ya geri döndük. Öyle ki değerli dinleyiciler, Sofya'da askeri militer ateşe oldu o yıllardan, daha doğrusu o 15 aydan geri kalan bir de çok güzel anı ve fotoğrafı var Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne mi? O Yeniçeri kıyafetiyle olan fotoğrafı nerede mi çekilmiştir aslında? Derler ki Şubat 1914'te, yani o dönemlerde bir kraliyet balosu yapılır. O zaman malum kraliçe Maria Luisa aslında böyle tam Viyana'daki gibi, tam diğer kraliyet saraylarındaki gibi balolar yapmak ister. Viyana baloları misali, ve o yüzden onu bir kıyafet balosu olarak da tertipler. İşte böyle bir baloda değerli dinleyiciler, Mustafa Kemal İstanbul'dan o zaman bir Yeniçeri kıyafetini getirtirir. O Yeniçeri kıyafetini giydiğim, hatta dönemin savunma bakanlarından olan Dimitar Kovaçev, General Kovaçev'in kızı, Miti Kovaçeva ile vals etti, dans etti, hatta ona aşık oldu. İşte o balodan bahsedilir ki nerede mi olmuştur? Halen ve halen Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın tam merkezinde bulunan Ordu Evi'nde. Ordu Evi hala tabii ki ayakta, hala benzeri etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ama gel gör ki oradan bir Mustafa Kemal de geçti ve Yeniçeri kıyafetiyle, aslında çok ilginçtir o fotoğrafında hikayesi, ama bizler şimdi onu anlatmaya neredeyse zaman yetmez. Fakat o zamanlar İngiliz savaş muhabirleri vardır ve onun tarafından fotoğrafı alındığı ve çekildiği söyleniyor. İşte değerli dinleyiciler, belki de bir gün Sofya'ya yolumuz düştüğünde günümüzde Centrale Voyenkulp, merkez ordu evi olan o binada Mustafa Kemal Atatürk'ü yad etmek mümkün.

Fikrimin ince gülü Sema söyledim. Değerli dinleyiciler, böyle yavaş yavaş artık programımızın sonuna geliyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor. O da ne diyelim, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Türklerden biridir. Aslında bizler de hem onu yad ederek, malum gerek Balkanlar için gerek Bulgaristan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin de başlangıcı sayılan yüzyıl ve onun mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'e işte böyle bir türkülü şarkılı programı da hazırlamış bulunuyoruz.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü olarak Bulgaristan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri, diplomatik ilişkileri ve elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına şarkılı türkülü, onun sevdiği ve tabii ki Balkanlarla ilgili bağının kısa kesitler halinde verdiğimiz bilgiler dahilinde bir program hazırladım. Ben Sevda Dükkancı, iş arkadaşım Nikolay Danev'de bir o kadar gayretle birer birer şarkıları derledi, düzenledi ve sizin için hazırladım. Umarım güzel, umarım yararlı, umarım bir şeyler edindiğimiz ve Balkanların aslında ne kadar büyük önem taşıdığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii ki Atatürk olmasındaki etkisini anlamış oldunuz. Biraz katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Esen kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba sevgili gençler ve gönlü hep genç kalan değerli dostlar. Bu kez de yine huzurunuzdayız. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır ve teknik yapımda yine çok genç müzisyen Gadulka ustası genç arkadaşımız Daniel Delef'le birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Güzel konu ve birbirinden güzel türkü ve şarkılarla sevgili dinleyiciler gününüze renk katacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, merhaba gençlik programımızda çok değerli, çok güzel, çok zarif ve çok kıymetli bir gencimizi, bir dostumuzu konuk ediyoruz. Sevinç Ahmet, kendisi Varna Türkuaz Halk Kültür Evi sekreteridir. Kendisiyle Sivliyevo'daki Çalıştay'da görüştük, buluştuk, sohbet ettik ve yaptığı sunumla herkesi doğrusu mest etti. Gençlerin ilgisini çekecek modern dijital platformların kullanımını anlattı Sevinç Ahmet ve radyomuza konuşurken Türkuaz Halk Kültür Evi'nin bazı faaliyetlerine değindi. Mesela Ramazan Bayramı'nda Türk kahvesi ikramı,

Şimdi son günlerde ise Aşure ayının girmesiyle birlikte Aşure sunumu. Ayrıca sevgili dinleyiciler, 1 Haziran'da Çocuk Bayramı Dünya Çocuk Günü nedeniyle Varna'da bir çocuk parkının temizlenmesiyle ilgili ve bir dizi faaliyetler ve etkinlikler gerçekten bizi hayran bıraktı. Ve onunla yaptığımız röportajı şimdi dikkatinize sunuyoruz. Bizi dinlemeye devam edin.

Merhaba, ismim Sevinç Ahmet. Varna Türkuaz Kültür Evi'nden katılıyoruz ve size gençlerin ilgisini çekecek modern yöntemler, dijital platformların kullanımını sunacağım. Biz kimiz? Kısaca kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyetler düzenleyen bir kültür merkezi. Farklı kültürler arasında diyalog ve işbirliğini destekleyen, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminde katkıda bulunmayı amaçlayan. Misyonumuz kültürel değerleri yaşatmak, gençlere aktif vatandaşlık ve gönüllüye teşvik etmek, eğitim ve kültür yoluyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. Türk kültürünün ve dilini tanıtmak, kültürler arası diyaloğu geliştirmek, eğitim faaliyetleri yürütmek, sanat ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek, gençlerin akademik ve kültürel gelişiminde katkı sağlamak. Bunun önünde bir soruyla durduk. Acaba gençlere onların bulunduğu yerden nasıl ulaşabiliriz? Bugünkü gençlerin çoğu bir statistiğe göre 6 ile 8 saat arası dijital ortamda geçirdiği için biz de dijital ortam en iyi yer olabileceğini düşündük. Onları orada bulabiliriz diye. Yani geleneksel duyuru yöntemleri gençlerden uzak olduğu için biz de dijital bir ortam seçtik ve faaliyetlerimizi daha görünür ve erişebilir hale getirmek istedik. Sosyal medya kanalları kullanmaya başladık. Baştan Facebook

0: yaptık. Sonradan gençler bize dedi Facebook artık demode. Biz Instagram kullanıyoruz. Instagram sayfası yaptık. YouTube kanalımızda rahmetli Turhan Rasiyev'in öykülerini anlatıyoruz yapay zeka aracılığıyla. Ayrıca iletişim araçları yaptık. WhatsApp grupları gibi, Viber Messenger grupları gibi. Çevrim için etkinlik platformları kullanıyoruz. Zoom ve Google Meet gibi. Orada mesela 1 Haziran Bulgaristan'da Çocuklar Bayramı ve biz bir Google Zoom toplantı sırasında gençlerimizi topladık. Çünkü bazıları Şumen'de, Varna'da okuyor. Her zaman toplanamıyoruz ve bu dijital ortam bizim için çok iyi geliyor. Böyle bir toplantı sırasında kızlardan, genç öğrencilerimizden biri böyle bir fikir verdi. Neden biz bir çocuk parkını temizlemiyoruz? Fikri kucakladık, çok hoşumuza gitti. Dijital ortamda reklam saldık ve çok büyük bir ilgi gördü. Parkı temizledik ve çok memnun kaldık. Ayrıca kültürel programlarımızı da sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ve büyük bir katılım oluyor. Resim hocamız var. Bayanlar için resim faaliyetleri yapıyoruz. Her hafta olmasa da 2 haftada bir ya da ayda bir yapıyoruz. Çocuklarımız için de aynı şekilde. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, mesela çocuk parkını temizlemek gibi, gençleri çok motive ediyor. Çünkü onlar kendilerini önemini anlıyorlar, merak ediyorlar. Sonra insanlar memnun kalınca onlar da memnun kalıyor. Ve kültürler arası etkinlikler düzenliyoruz. Gagavuzya'dan arkadaşlarımızla yine çevre içi toplantılar yapıyoruz. Varna bölgesinde çok Gagavuz yaşadığı için bir araştırma yapıyoruz. Bir proje için başvuru yaptık. Henüz emin değiliz kazanır mıyız, kazanmaz mıyız ama vazgeçmiyoruz, devam ediyoruz. Dijital çalışmaların etkileri ne bizim için? Genç katılımcı sayısında artış gördük. Sosyal medya etkileşimlerinde yükseliş oldu. Gönüllülük faaliyetlerinde daha fazla ilgi, etkinliklere daha geniş katılım ve Türkaz'ın en önemli kazandığı Bukki ismimiz duyuldu. Kısa bir süre içinde Turkuaz'ın nasıl iyi toplum için, bizim insanlarımız için nasıl faaliyetler yaptığımızı görüyorlar ve merakla geliyorlar. Tabii ki dijital iletişim sayesinde gençlerle sürdürülebilir bir bağ kurduk. Gençler için bilgiye hızlı erişim sağladı dijital platformlar. Sosyal katılım fırsatları verdi onlara. Yeni beceriler kazanma imkanı gördüler ve aidiyet duyurusunu geliştirdiler. Yapay zekayı nasıl kullanırız diye çevrim içi bir Zoom toplantısı yapmıştık ve gençlerimiz, hatta öğrencilerimiz bile, lise öğrencileri çok memnun kalmıştı. Dijital platformlar kurumumuz için daha geniş kitleye ulaşmaya izin verdi. Hızlı iletişim veriyor bize. Güçlü topluluk oluşturduk. Varna'da uzun yıllardır ihtiyaç olan bir toplum oluşturduk. Ve tabii ki gençlerin karar süreçlerinde katılım verdi. Gördüğünüz dijital maskot en yeni ürünümüz. Turkuaz'ın maskotu bir baykuş, ismi Azur. Çocuklar, Türkçe kursuna katılan çocuklara ödül olarak veriyoruz ve çocuklar çok mutlu oluyor. Sonuç olarak günümüzde gençlere ulaşmanın en etkili yollarından biri dijital platformları doğru ve aktif şekilde kullanmaktadır. Turkuaz Kültür Evi dijital araçları yalnızca bir iletişim kanalı olarak değil, gençlerin katılımını arttıran ve onları kültürel faaliyetlerle buluşturan güçlü bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Bir proje kazandık. Bu çok mutluyuz. Bütün ekip olarak, ekibimiz çok aktif. 8-10 kişiyiz ve bütün her şeyi paylaşıyoruz aramızda. Bir iş varsa yapılmaz, sadece birisinin üstüne düşmüyor. Hepimiz paylaşıyoruz.
1: Martılar gene uçuşuyor havasında. Işıktan martıları Varna'nın. İşte ben gene dinliyorum.

proje Varna'nın tarihiyle ilgili. Deniz bahçemizde bir sürü çeşme var. Genellikle Osmanlı döneminden kalma. Başka dönemlerden de var tabii ki. Proje bu çeşmelerin üzerinde. Onu kazandık. Onları onaracağız. QR kod yapacağız ve her turist, şehrimizin her bir turisti QR kodu okuyunca çeşmenin yapımcısı, tarihini vesaire bilgilere ulaşabilir. Çok ilginç bir etkinliğimiz olacak. Oriental Dans Kulübü açılacak. Yani oriental tam bizim

0: dedeler için, neden biz de Kurban Bayramı için yapmayalım? Çocuklar çok büyük bir mutlulukla bunu kucakladı ve yaptı. Veliler de çok mutlu oldu. Hiç böyle bir şey görmedik dediler. Ondan önce de Ocak ayında bildiğiniz gibi Bulgaristan'da Babin'den kutluyoruz ve bütün Kuzey Bulgaristan'dan katılımcı oldu. 300 bayandan fazla toplandık ve çok güzel bir etkinlik oldu. Herkes çok memnun kaldı. Kendi aramızda böyle anlaştık. Bu yıl Varna'da oldu. Seneye Dobriç'te olabilir. Gelen seneye Silistra'da olabilir. Ve böyle. 20 yıldan beri Varna'da yaşıyorum. Ve hep böyle bir eksiklik duydum. Salih Sunay bizim başkanımız. Onunla böyle konuşa konuşa laf açıldı ve bir gün beni aradı. Yapalım biz dedi bu işi. Büyük bir ihtiyaç var. Güzel olacak ve oldu. Gerçekten büyük bir delik vardı ve biz adım adım bu deliği dolduruyoruz. İnsanlar da çok memnun. Kendi insanımız gayet memnun.
1: 7-8 kişilik ekip dediniz. Hadi onların isimlerini de verelim, böyle gizli kalmasın. Onlar da memnun olsun. Gerçekten şu anda bir size kahraman gözüyle bakıyoruz. Böyle sürpriz olsun onlar için.
0: Evet, olsun çünkü bütün arkadaşlarım tek tek çok önemli bizim için. Gerçekten biz bir aile olduk. Nilüfer hocamız var, ressam, çok kıymetli bir ressamımız. Okulda resim hocası işte Nilüfer. Nuriye kardeşimiz var, o her bir etkinlikte performans tam. Her şeye bakıyor, her şey çok titiz bir arkadaşımız. Organizasyonlarda bir numara. PR arkadaşımız var Tansu. Salih başkanımız sağ olsun. Genellikle bütün çoğu fikirler ondan çıkıyor. Sonra Daniel arkadaşımız var. Gagavuz. Genç bir Gagavuz bize katıldı. Çünkü bizim kültür evinde böyle sadece Türkler için değil. Türkçe kursuna Pomak çocukları da katılıyor. Pomak arkadaşlarımız var. Varna'da yaşayan Rodoplardan. Onlar da katılıyor. Roman arkadaşlarımız var. Onlar da faaliyetlerimize geliyor. Ve inşallah Gagavuz kardeşlerimizi de yavaş yavaş bizim tarafa çekeceğiz. Tabii ki çok Bulgar da var. Ekibimizde Bulgar arkadaşımız da var, Rozalia. Kendisi yüzme antrenmanı veriyor. Öyle genellikle bu kadarız. Kendi aramızda ev arkadaşımız var. Kendi manken. İleride bir düşüncemiz vardı. Böyle genç kızlara tasarım yapabiliriz. Çünkü çok yetenekli resim yapan kızlarımız var. Öyle okullarda okuyorlar. Onlar tasarım yapacak ve Eva'nın mankenleri tasarımları giyecek diye bir fikirler geçti. Tabii bunlar sadece şimdilik bir hayal diyelim.
1: Ben size başarılar diliyorum. Gerçekten çok, bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük başarılara imza atmışsınız. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, merhaba. Gençlik programında Varna Türkuaz Kal Kültür Evi Sekreteri Sevinç Ahmedova'yı konuk ettik. Ve değerli dinleyiciler, Karadeniz'imizin başkenti Varna'ya birbirinden güzel türkülerle vardık. Varna başlığını taşıyan türkülerimizi sizler için seçtik. Sevgili dinleyiciler, duyduğunuz ve Sevinç Ahmedova'nın da belirttiği gibi Türkuaz Kal Kültür Evi sadece bir yıl önce kurulmasına rağmen birçok önemli etkinlikle ve faaliyetlerle gerçekten bizim böyle hayranımızı kazanmış durumda. Bizler Halk Kültür Evi'nde çalışan gençlere yollarının açık olmasını diliyoruz ve bütün faaliyetlerini, etkinliklerini buradan duyuracağımıza dair de söz veriyoruz. Sırada programımızda sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkü ve şarkılarımız var. Bizi dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri merhaba, gençlik programının sonuna geldik. Gerçekten en genç teknik yapımcılarımızdan olan Danayıl Delef'le birlikte çalıştık. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Her zaman gönlümüzün genç kalmasını dilerken buradan huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Kültür, sanat, edebiyat.
1: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programına hoş geldiniz. Bu programımızda çok ilginç bir şiir şölenimiz olacak. Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyacak. 60'lı yılların sonunda okuyan Fahri Erdinç. Evet, çok uzun zaman beri belki dinletilmeyen bir program, bir şiir dinletisi. Dönelim mi şimdi radyomuzun altın arşivine? Bir zamanlar buradan Nazım Hikmet geçti. Bir zamanlar buradan Fahri Erdinç gibi şairler geldi ve okudu. Ve dahası.

davet. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez. Mikroskobik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sende bir hafta. Katillikten yatan Osman ben içeri düştüğümden beri 7,5'u doldurup çıktı. Dolaştı dışarıda bir vakit. Sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. 6 ayı doldurup çıktı tekrar. Dün mektup geldi, evlenmiş. Bir çocuğu doğacakmış baharda. Şimdi 10 yaşına bastı ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları rahat, geniş sarılı birer kısrak oldu çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur. Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir evde oturuyor. Pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek ben içeri düştüğüm sene. Sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet. Yumruk kadar simsiyah bir tayın için. Şimdi serbestledi yine, fakat esmer ve tatsız. Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Dachau kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya. Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman, sonra kapandı resmen o fasıl. Şimdi 3.'den bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışığı her şeye rağmen, ben içeri düştüğümden beri ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Şarkılarda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrisi, mesela benim 10 sene yatmam, lafı güzaf. Yaşamaya dair. 1. Yaşamak şaka, bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede, öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman

0: Gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için, yaşamak yani ağır bastığından. Yaşamaya dair 2. Diyelim ki hastayız, hem de ağır, hem de ameliyatlık. Yani beyaz masadan kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşe ölmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz, orada daha ilk hücumda, daha o gün, yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Acı bir hınçla bileceğiz bunu. Ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla, yani nasıl, nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yaşamaya dair 3. Bu dünya soğuyacak, yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yıldız zerresi yani, yani bir koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde, hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak, zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden, böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmek için. Ellerinize ve yalana dair. Bütün taşlar gibi ve karlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz, arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur, ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. İnsanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız, etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlarım, ah benim insanlarım, hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, Yakın Doğu, Orta Doğu, Pasifik adaları ve benim memleketlilerim, yani bütün insanların %70'inden çoğu, elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım, Avrupalım, Amerikalım benim. Uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay aldatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım, antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Vasiyet. Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu Irgat Osman yatsın bir yanımda ve çavdarın dibinde toprağa çocuklayıp, kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörle türküler geçsin alt başından mezarlığın, seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun, çürür kara dallar gibi ölüler, toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben, daha onlar düzülmeden, duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komşulara gelince, şehit Ayşe ile Irgat Osman, çektiler büyük hasreti sağlıklarında, belki farkında bile olmadan. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öylece gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni, ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taşmaş da istemez hani.
1: Evet, ne kadar güzel yazmış Nazım Hikmet. Ne kadar duygulu okumuş tok sesiyle 1960'ların başında Fahri Erdinç. Bir ara verelim.

Davet. Buyurun deniyor size, buyurun oturun deniyor size. Konuşup anlaşalım mister. Siz ter ter tepiniyorsunuz. Bizde atom bombası var diyorsunuz. Ondan bizde de var deniyor size. Ama diyorsunuz bizde hidrojenlisi de var. Ondan da var bizde deniyor size. Ama diyorsunuz bizde diyorsunuz. Boşuna nefes tüketiyorsunuz. Sizde orada ne varsa deniyor size. Burada bizde de var ondan. Hem de şu farkla ki sizde üniformanın içinde asker, bizde üniformanın içinde insan. Buyurun oturun deniyor size, konuşup anlaşalım. Siz ter ter tepiniyorsunuz, emrederim, konuşmam diyorsunuz. Peki dünya yanmış yıkılmış umurunuzda değil, ya kendi halkınız? Mahvolmuş olmamış hep bir mi sizin için? Bağlamıyor mu sizi halkınızla herhangi bir sevinç, bir keder, bir umut? Türkülerini sevmez misiniz mesela, yahut boksa merakını, makina kullanmaktaki ustalığını yahut? Sonra siz de insansınız nihayet. Belki hayatınızda hasta bir kadın vardır. Ak saçlı, soluk mavi gözlü bir kadın, bir çocuk, güneşten kopmuş gibi afacan ve sarışın. Bir hatıra, biraz gülünç, kederli biraz ama üstüne titrediğiniz ve bir sokak fenerinin ışığında gizlenmiş yahut bir tarlada bir ağaç, her bahar yeşermesini istersiniz, sizden sonra da uzun uzun yıllar. Bu sefer bu ağaç kömür olacak, bu sefer yerle bir olacak, şehir, sokak, fener, hatıranızla beraber. Geçenkiler gibi olmayacak bu sefer. Bu sefer sizin oraya da gelecek o, ta evinizin içine kadar. Ve saçlar kana bulanıp örtecek mavi gözleri ve bir yumurta gibi ezilecek sarışın başı çocuğun. Dahası var, kanı kimin döktüğü er geç bilinir ve bir sığınak.

0: Ak.
1: Bir iki damla zehir yahut asılmak tepe taklak. Buyurun deniyor size, buyurun oturun deniyor size. Konuşup anlaşalım. Yoktur sözle çözülmeyecek düğüm. Davaları halletmez ölüm. Hayatı paylaşalım. Lehistan mektubundan parça. Sosyalizm, yani şu demek ki dayı kızı, sosyalizm senin anlayacağın yani el kapısının yokluğu değil de imkansızlığı, ekmeğimizde

güvenle, emniyetle, gölgeli bir bahçeye girer gibi girebilmek usullacık ihtiyarlığa ve hepsinden önemlisi çocukların ama bütün çocukların kırmızı elmalar gibi gülüşü. Sofya'dan. Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim. Ihlamur kokuyor doğduğun şehir. Dünyayı sensiz dolaşıyorum. Böyleymiş kederim. Elden ne gelir? Sofya'da ağaç duvardan önce, duvardan güzel. Sofya'da ağaçla insan karışmış birbirine. Hele kavak, neredeyse odaya girip kırmızı kilime oturacak. Sofya şehri büyük mü? Şehirler gülüm caddeleriyle değil, anıtını diktiği şairleriyle büyük oluyor. Sofya büyük bir şehir. Burada akşam deyince dökülüyor sokağa millet, çoluğu çocuğu genci ihtiyarı, bir gülüşme, bir uğultu, bir gürültü, bir kıyamet, bir aşağı, bir yukarı, yan yana, kol kola, el ele. İstanbul'da da şehzade başında Ramazan geceleri, sen o devre yetişmedin münevver, piyasa edilirdi tıpkı böyle. Yok, geçti o geceler. Şimdi İstanbul'da olsam, aklıma mı gelirdi onları aramak? Ama İstanbul'dan uzak, her şeyi arıyorum. Üsküdar cezaevinin görüşme yerini bile. Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim. Ihlamur kokuyor doğduğun şehir. Bilmediğin gibi ağırladı beni hemşerilerin. Doğduğun şehir kardeş evim bugün. Ama kendi evin kardeş evinde bile unutulmuyor. Şu gurbetlik zor zanaat, zor. Ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl, yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Yine memleketim üstüne söylenmiştir. Memleketim, memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider, yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında göl.

bile yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. Beyazıt Meydanı'ndaki ölü. Bir ölü yatıyor, 19 yaşında bir delikanlı. Gündüzleri güneşle, geceleri yıldızların altında, İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda. Bir ölü yatıyor, ders kitabı bir elinde, bir elinde başlamadan biten rüyası, 1960 yılı Nisan'ında, İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda. Bir ölü yatıyor, vurdular, kurşun yarası, kızıl bir karanfil gibi açmış alnında, İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda. Bir ölü yatacak, toprağa şıp şıp damlayacak kanı, silahlı milletim hürriyet türküleriyle gelip, zapt edene kadar büyük meydanı. Otobiyografi. 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova Komünist Üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da ÇK parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi de içinde. Ve tatmadığım yemek yok gibidir. 30'umda asılmamı istediler. 48'imde barış madalyasının bana verilmesini verdiler de. 36'mda yarım yılda geçtim 4 metrekare betonu. 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim, nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni, sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı, konuşmadım arkasından dostlarımın, içtim ama akşamcı olmadım, hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı, ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim başkasını üzmemek için, ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile, çoğunluk binemiyor, operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor, adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere ben de gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım 60'ıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar. Bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım? Başımdan neler geçer daha, kim bilir? Neyi bildirir sayılar? Sayılar bebelerin kundakları, sayılar tabutları şehirlerin, öldürülmüş, öldürülebilecek olan. Sayılar yaklaşmış.

Uzaklaşan bir şeyleri bildirir, sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri. Nedir yaklaşan bize, bizden uzaklaşan nedir? Dünya Savaşı 1, Dünya Savaşı 2, 14'ten 18'e, 39'dan 45'e 10 yıl, 54 milyon ölü, 49 milyon sakat, ölülerle sakatların memleketi, 103 milyon nüfuslu bir memleket ve ayrıca öksüzleri, delileri, yanık taşlarıyla ve gidenlerin biri evimizdendi. Gitti, dönmedi bir daha. 19'unda mıydı, 40'ında mı aklımda kalmamış? Döndü, iki gözü kör. Gök gözlü müydü, kara gözlü mü aklımda kalmamış? Döndü, diz kapağından kesik sol bacağı. Döndü ve kapısını bulamadı evinin. 14'ten 18'e, 39'dan 45'e 10 yıl, 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik 2,5 milyarız. %80'imiz aç, dişlerimiz dökülüyor, diş etlerimiz yara içinde. Ölü derilerimiz çatlak, hele çocuklarımız, sallanan koca kafaları, kırış kırış yüzlerinde kederli iri gözleriyle ve eğri büğrü incecik bacakları üstünde karınları davul gibi. Yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik 2,5 milyarız. %80'imiz aç. Yıl 962. 62 yılında iki avcı uçağını sofraya koysak, çevirsek ete ekmeğe, şaraba salataya, 40 milyon adam doyasıya yer içer, 40 milyon kediye de artar ekmekten, etten. Kediler salata yemez, şarap içmez. Kedileri ben kattım ziyafete. Balistik füzeleri filmlerde seyrettim. İki balistik füze yakıp kül eder 150 kitaplığı daha kurulmadan onlar. Belki benim kitabım da vardır içinde. 62 yılında bombardıman uçaklarını gördünüz mü? Son modellerini. İki bombardıman uçağı 4 sağlık evini yükler yanına bombalarının. Temeli daha atılmamış 4 sağlık evini koskoca pırıl pırıl ve yatakları röntgenleri umutlarıyla 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 12 milyar dolar yılda, 10 yılda 120 bin milyar, yıldızların sayısına yakın mı bilmem, 120 bin milyar yahut 150 milyon yapılmamış ev, yapılabilecek ama yapılmamış ev, 150 milyon ev hayaleti, 5 odalı, akarsulu, elektrikli, banyolu, kapıları, merdivenleri, pencereleri 150 milyon evin, güneş doğarken camları, gölgeleri akşamüstü, balkonları ay ışığında. Ayının ini var, sümüklü böceğin kabuğu, bizimse bu işte halimiz ortada. Bir adam tanırım, iki elli, iki ayaklı, kaytan kara bıyıklı, 30'una bastı bu yıl, iki oğlundan biri 7'sinde, öbürü 6 aylık. Anası, karısı, kaynatası ve bir fotoğraf askerlikte çekilmiş. Ya kendinin, ya rahmetli babasının, ya kaynatasının ve bir leğen ve bir göz oda. 150 milyon ev, bu evlerden bir teki, odaları, kapıları, akarsuyu ve yemek masası bu evin, 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 120 milyar dolar yılda, 10 yılda 120 bin milyar dolar yahut 150 milyon yapılmamış ev, yapılabilecek ama yapılmamış. Tanıdığım adamınki de içinde, balkonunda ay ışığı. 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 120 milyar dolar yılda yahut yuvarlak hesap 1 milyar ölü adayı ve ölüme hazır en azdan yarısı bütün toprakların, yarısı bütün ağaçların, balıkların, bütün yağmurların ve ana rahmine düşenlerin en azdan yarısı ölüme hazır. Tepeden tırnağa silahsızlansak, 63'te mi olur, 65'te mi artık, atomlu atomsuz silahsızlansak bütün iklimlerde ve insanca işlesek yeryüzü nimetlerini, çoğaltsak onları 4'te 1,

Kazırdık açlığın kökünü üç ayda. Dişlerimiz dökülmez olur, kanamaz diş etlerimiz. Hele çocuklarımız, keder silinir gözlerinden. Eğri büğrü bacakları doğrulur, iner şiş karınları. Neyi bildirir sayılar, neyi bildirmeli? Yaklaşan nedir bize, uzaklaşan nedir bizden? Türkiye işçi sınıfına selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana, tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri. Türkiye işçi sınıfına selam. Meydanlarda hasretimizi haykıranlara, toprağa, kitaba, işe hasretimizi, hasretimizi ay yıldızı esir bayrağımıza. Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam. Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana. Vatan haini. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira, Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.

0: çarıkmış bu manda gönlünde. Teper paralanmaz taşlı yolları, yürek değil çarıkmış bu manda gönlünde. Teper paralanmaz taşlı yolları.
1: Değerli dinleyiciler, ben Sevda Dükkancı, altın arşivimizden derlediğimiz ve kendisine çok teşekkür ederiz. Willy Golubov sayesinde de böyle çok güzel bir şekilde sizin beğeninize sunduğumuz böyle bir şiir dinletimiz oldu. 1960-61 yılında sanıyorum Fahri Erdinç söylemiş Nazım Hikmet şiirlerini. Bizler de radyomuzun bu tozlu bandlarını üzerinden tabii ki tozunu silerek sizlere dinletme fırsatı bulduğumuz için ayrıca çok mesut, çok da mutlu oluyoruz. Evet, Fahri Erdinç'ten Nazım Hikmet şiirleri dedik. Zülfü Livaneli'dense Nazım dizelerinin böyle müzikle karışımı ve bu kucaklaşmayı da sizlere Kültür Sanat Edebiyat programında sunduk. Hoşça kalın.
2: Saat 4 yoksun, saat 5 yok, 6-7 ertesi gün, daha ertesi. Saat 4 yoksun, saat 5 yok, 6-7 ertesi gün, daha ertesi.

O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi, şimdi. Evde mi, sokakta mı? Çalışıyor mu, uzanmış mı? Ayakta mı? Kolunu kaldırmış olabilir. Hey gülüm, beyaz kalın bileğini nasıl da çırçıplak eder bu hareketin. O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi, şimdi. Belki dizinde bir kedi yavrusu var, okşuyor. Belki de yürüyordur, adımını atmak üzeredir. Her kara günümde onu bana tıpış tıpış getiren sevgili canımın içi ayaklar. Ve ne düşünüyor, beni mi? Yoksa ne bileyim, fasulyenin neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbaht olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor? Şu anda, şimdi.